Ev dorojen Rojava Suriye Rojava Rojava'yı kursan uşamı germe tamaşvanı heja. İru fermandarı gişti hezen Suriye Demokratik hesede u hefseruka desteğe tekliyen derve yarı ve biriya Xoser İlham Ahmet bi seruke hükümeta ve guaz a Suriye Ahmet Şer Recviyan. Ligori zanyariye nüçegani me dve civine de dosyen evlehiye entegrebune bi berfrehi de çarçuye pevaju angu proseya entegrasyone de hatne gotu beşkirin. Do hefsaraka desteğe tekliyen derviya revibriya Xoser İlham Ahmet o fermandarı gişti ezen Suriye Demokratik Hesede Mezlum Abdi ba armanca hevditnan bir reyadarin payabilindiyen hükümeta veguaz a Suriye'ye çun Şam'ı. Ligori agahiyen nüçegan ilme li Şam o Rojava'yı kursane her yekci Abdi o İlham be vezire kare derviya hükümeta veguaz Es'ez Şeybani reji hevditin çekirne. Duan hevditnan der revşa siyasiya Suriye tamam kırna dosyen girdeyi peymana bisüneye çileyici hat ne gotu beşkirin. Le Şam'e din navbera fermandarın evlehiye yen parizga heseke u berpirsu rayedarın hükümeta ve guaz az Suriye'de tamam kırna pekanına pevajü entegrasyona saziyan ligori peymana bisüneye çileye berdağındıkın. Le Şam'e civinek nabara fermandarın hezin evlekariya hundurin yen parizga heseke u berpirsin vezarata kare hundurin a hükümeta ve guaz az Suriye'de tenli darxısın. Ev civin beşek je pevajuya tamam kırna pengavin praktik yen entegrasyonine. Hafsaruka desteğe tekliyen derveya Riveberiya Xoser İlham Ahmet u fermandarı gişti hezin Suriye Demokratik hesede Mezlum Abdi duh bi veziri kare derveye Suriye Es'ez Şeybani re hevditin çekiribun. Daku liser bici anina peymana bisuneye çileye u derbaspuna konaga nu yaku ci aliye Abdi ve hatiye ragandın bengotu beşkirin. Ligori çafkaniyen de hatne ragandın de civina iru de jil liser rezeknameyen pekanine u desişankirna hınt fermandarın cibu erken le deverin cuda cüleyen parizga haseke gotu beşten kirin. De hemen demi de te payın ku civinek din de nabara fermandarın yekineyin parasına jın yepeji u reyadarın vezareta parasını ya hükümeta ve guaz Asuriye'de verildar hıstın.

0: Ev dorojun temaşaman heca şandeye blind ya rojavaya kurusane le şameye. Hevdinin giring teyen pekani. Bu taybe de çarçuya tamam kırna pengaven entegra buniye. Agahi çine çite gotun le paytaxte çı gotu beş rojev çava tenir kandın. Eme agahi anji nüşe gani xoya Dilxwaz Muhammed ver bir girinci şame bimereye. Dilxwaz ben baş be lisar rojava Suriye Cibinin girin bir evi için bir taybet girdeyi rövşa entegrasyonu, girdeyi rövşa kurduğun rastır bir. Çite gotun Rojev Çala Tenirhan'dın Kerem Kem Tegudarskin.
1: Beli de metabaş bim. Şu an şu dünyada şantaki bilind ummazın ya Heza Suriye Demokrat ve reveberiya xweser berê xwedana Şamê û civînê wan berdewam in. Her ji dûnê ve heta wek niha û dibe ku de rojên pêşiya me de ji yanî siba û disba jî her ev civîn berdewam bin. Bêguman civînê ku tên kirincî hemû li ser cêbecêkirina rêkeftina 29 40 ya ku hinek xal di navbera hêzên Sûriya Demokrat û Rêveberiya Xweser hukûmeta Şamê de heta wek niha cihê nakokin. Yani ev şanda mazın.

Ben baş vatandaşının heza, Kerem Kendigel ve bülten haber freyan uçan, emi bülten akı ben sarın uçan, desperk. De 38 saliye enfala behdin anede hemvalatiye u kesukarın kurbaniyan da haza kare bukirin u avadan kırna gunden kodikin. Le behdinane arişeya benzine roj bu roje mezin tırdı bit. Hatta naha aliyen berpırs için ne karine arişeye çare serbik. Veziri Darayi ye Irak'ı ragahant, bu ev sala muçe fermanberan hatiye misoger kiren o tüm metrsiyek lisernine.

Den baş tamaşvanın heca burumet, Kerem Kendigel ve Turan Uçayan. Ama ülten akva, ben sarı uçayan girin despebik. Sarokomare Türkiye, je Melezgira, Bakure, Kurdistan'ı ve Ragahanku, evi pevajuya ku despekiriye bidonu. O betu avayji, paşta gavan namir. Şande İmral Ye Rehistan'ı Abdullah Öcalan u Türkiye'ci Nivisen ku binave hevditin u qeyden İmral Ye hatna ve şandın redkirin. U evveke hevuldan ek jibu tek birna pevajuye binav kirin. Parezere dosya Rojin Kabayi Şeş Kanal Herşere Ragan ku Liguri rapora bizişke dade gumanen kuştuna ve zede tribune. Mesajından apartiye demeci Ragahan, dve deslat dosya rojine runivik. Serdozgariya Komariya Koca Aliye derbare penç kesen ku de listika navbera Koca Ali sporu ama sporede kisen zer hejandbun bir yara hapsamalıdır.

0: pandın u tespite civina hulle darxız civina yekemin u çar komisyonun jerin cihatına avakrın. E binerin ava de konağa jinao pede edi konağa vegera endamen rexsine de pişti civina mege ki yakut te çavarkrın de jot meye de bavrum evi bel darxsın de despebe ke vegar gedo.
1: Bele yani ev evazoya kudmeşe pişti ki kanun ne dengeyi kanun derketin de meclisa parlamentoya Türkiye de bu pişti bir komisyon hatın avakirin devam komisyon adı komisyona yekemin civina çekir usa kuan edike komisyon o parlamento o devlet o ambijen iktidar ve ka AKP ve MHP oraya geçti a Türkiye tamamı vi kari kudmeşinin kıymet dedine. Yani ev kar ve ka ne kare ki kapandine ye. Ev gavnetin avetin gavne brasti dirokine em çava karın bejin dirokine de parlamentoya Türkiye'de de raya geçti Türkiye'de jisedi nezi not ev hatta kabul kirin ve van kanuna. Devan kanuna da çeheye, yani şirinik çekberdane çeheye mesele aslı vuriye. Yani mesele çıma PKK, çıma gerilla rakiliye çek. Ewe bengeha huyi be jiro peştir. Ewe beş jiro vekirin. Liraya geçti Türkiye. Yani berdana çek tışki dineye, çıma rakiriye çek tışki dineye. Yani ev, gavye yekemin, gavye avul, eku deri vekire, deri ki hama usa hendik beji veke, ev gavye yekemin pır kıymet ev gavye avul. Peşe roja mede, hem raya geçti gelip Kürt hem de hükümet ve iktidara devleti Türkiye duhazın gavni esası bu çare serbuna pişkireka Kürt beyin avetil. Li ev ne rahmete yani set sale şaraki heye van çır sale davi şaraki daha zeytir beyin avdır. Der devam kiriye. Jü Kürdan jü, jü Türkan jü, cüvan hatına katkirin, hatına kuştun, gün hatına varakirin, insan hatına katkirin, hedu aliyah kuştun çebune. Vana net roki de, mehki de, sareki de, yani careki de viye khalasna ve ev demeka, breki demokratik, breki meşru, breki legal, eşkere, gavni ben avetin koraya güçtici je van gava bebine ev çubu gavi avul kanun bun ev kanun pişti küçek had deynin şu çek PKK o gerilla gotiye emmi cemmi çek deynin le hinek şart mercene o şart merci vahatın ci pişti ki evka evlevi ya Türkiye beje opetçek danine evica gora vi kanuni evi gerilla jüvere ekur Avrupa vega sürgün edene kurdi vire evi jüverin ed zindana dene evi jü bemberdan yani gavne gavi avul embejin gavi ehleviye gavi avul gavi usa lehev hatineye ev bağların evden pişti van gava evi gavi dici ben avetin.
0: Yani Mürüt Karel'le bendime be despekirna civina mege ki edi ev pengava praktik be taybet ya vegera endamen rexsine edi despeveke?
1: Yani mege ki Türkiye evi lugura yani istihbarata olan, lugura agahiye olan, evi lugura hu, evi fikri ramanı beje, le pevazo usakvan edike, ev fikru raman hedu aliya deji, hemce ali PKK'ci, hemce ali devleteci, soze kudane hevdu, bicite, evi megeke, tahminamet heviya mecewe, evi ek raporte kubiden, ev raportci, de pisa van raporta, evi pevajo berdevam dve.
0: Başa, biraz

0: peşinde peymana hatta imzakirin gav gav peyman dimeşe yani şöyle SDG yani DSG şöyle fes hatbu feskirin vurde vakıf emli rozava dinerin çar hep beş hep tuğay bejin askeri leşkeri çekdare kurtene o avane hani hebunahu berdavam dikin. Dedi de gavet demokratik Sudeki demokratik xebat gav ten avetin ku jibu çareserbuna piskirika Kürt ji avana ten münakaşa kirin. Dedi de bejin ser zaman bi zimanê dayîkê perwerde, bi zimanê zikmakî perwerde û li ser em bêjin ser axwa xwe bixwe îdare kirin yani statuya Kurd münaqaşe berdewamin hê magazagon yani anayasa Türkiye'de Suriye'de tişki tüne nasuhe he anayasa yani magazagona Suriye çe ne biye nahat yer nifsandın o vakte be nifsandın dur de bir kanuni esasiye de Kürt bir nasnama hu bir zamanı hu bir statya hu evi cibisinin xabatı lisar uyaye evci lanir gora ve pevajoy gavne peşketine yani avha bejen vega az bu çum dem çilede eci vakayeteki şamdaki emiz bakuram çubun Suri Rojava Kamışlu olan bazarı hem geriyan ve demeci medit yani Kürt Kürt Rojava brasti lisan akwa dukhazın azad bin xub xub idare bikin. Li ev azad u xub xub idare kirin kare baki entegrasyon ki jidir bi hükümet re, bi devlet re, bi kanuna Türkiye re, Suriye re berdevam bikin ve azad bunu karın bir meşinin. Yani muha bejin şer çıkar raveste civanı meneğin kuştun و قتلی عام چه نبین او دستکفت سرکت سرکفت نگا پر مزنه لی دورده جی یعنی ناسلاما کرد زمان کرد ستاتویا کرد جی هی تاویز گره نه داین او جی بمشه ام ایرو دخویانی مظلوم عبدی و رویر بریا روزاوا دبینین جبو کرده از بم سرکفت نگه
1: بله Gelek spas kim bres imam taşçer parlamenteri beri yehedip bi je amada bakuri kursan ve bimere bu gelek spas bu nurhan nevet bejinden baş be her bir çiz.
0: Demin de koşuyor dersler çava.
1: Basık. Lisar hemen mijara ku düh le Şam'ı fermandarı giştiye beri hesedi mezlum abdi derbare bedavi hatını erken hesedi ragahan ku erk bedavi hatını evet bir tamamı tevli artış bu ne entegre bu ne bizim bertek nerin nerhandın le bakuri kursan içine niçe ganime sıdık erin le amadiye evi dvi derbarede agahya bideme sıdık den baş ben varın gelbe dvi derbarede gel bir güçti çıt bize alyen siyasi gel bir güçti nerhandın nerin çene emtek bu dertken kerem ki
2: Eyüp Evdem'e de o binere kanal haşt baş hevidarım başın ven o iro brasti devan geliye hane de. Dühü emluvane bun le bitlise bun le tatvane o xelate bun sarukumare Türkiye luye dere bu brasti ev gotarın ku prosiyalı Türkiye da destpeyk kirin deci destpeyk ve ve Rojava Kurdistan'ı da navxuda bigre an negre ava münaqaşe ki bu paşiji em bejin medidgo hardu rekeften ango hardu prose behavra meşiyan be taybet le Türkiye prose ko Türkiye ve ka Türkiye ka be terör u harema be terör pe nasad ki asas em karim bejin bu wi rengi naha le ser medya Türkiye ji bahsa Suriye dekirin ango bahsa xufesekirna hesedi dekirin ko dibêjin nabe ku li ser welata em bêjin metirsiya rêxistinên terorî hebe û xufesekirina hesedê entegrasyona hesedê

0: fermandarê berî hesedê ve bi dawî hatine erkin hesedê ragihan kambizên li Enqere bi giştî çi tê gotin di vê derbarê de nûçeyhana me Sîdar Basûd ew ê agahiyên zêdetir bi me re parve bike.
1: Biryara Mazlûm Ebdî a di derbarê Hesedê de bi awayeke berfireh di navraya giştî a Tirkiyê de çapemeniya Kurdî, Tirkî û televizyonan de jî ciyekî berfireh girt. Dema ku herçend bi awayeke fermî nîn daxuyanî hat bedayîn, lêbelê ji hêla hukûmetê ve bi awayeke erenî hat nirxandin. Ji aliyekê din de jî elbet gelek gotegot jî belav bûn, ji bilî wî jî hem nerazî bûn henin, hem jî bu avaya kereni hat peşpazi kırın. Jaliye kedin de jem dikarın bejin. Yani biz tu her tez sıbatı peyve ku reberi da peyama reberi PKK Abdullah Öcalan hatı bu kandın. Duyu peyame de Öcalan bangavazi ya PKK kribu u gotu buku bilakhoe hıl veşine. Duyu de mi haya anı haji her tim le Rojava Türkiye'de hebuna hesedi u yepke ve ki metirsiye ki daha peşpazi kırın. Haya ku gelek çaran Devlet Bahçeli Seroki giştiye mepi Devlet Bahçeli gelek gotarın kuda ani zaman ku bangavaziya Öcalan deman demede hesedi u YPG jidin apkuda dahavine. Elbet ev nikaş gelek haya an haji berdevam kırın. Jiber viji Ligori Çavderin siyasi biryara hesedi ve bi rast rast li ser pevajoya aştiya Türkiye ji bi bandorbe. Jiber haya ku naha eger ku biryareke avarte civina megeki neyi sazi kırın. Ligori civinin megeki ku dümme carek dicebe meha cotmeyi de te çavri kırın ku megeki biryar bide ujidura rojnameya fermi de be veşandın u vegerci des be bikin. Disa Ligori çavderin siyasi biryara hesedin nej ser hefsengiyin siyasi ve lise hefsengiyin aboriji bi bandorbe hebij bi gredayev ji irojxo wazire aboriye derbasi şame bu u hevditin pek ani çent peyam hatın imzakirin ji berwi ji emdikarin bejin irope ve jbo roşlata navin jbo hereme edi u her waha jbo kurdan rupalekenu ve bu
0: Mijara kabayişe disa rojin kabayişe duhole de rojeve de. Parezere dosya rojin kabayişe ibnave Abdurrahman Karabulut. Ji kanal heştire ragan ku de rapora bizişke adli de du dermanen juda hatne tespit kirin. U de heman demede ditna DNA du meranji le ser laşe ve gumanen kuştuna ve behestir kirine. Parezer Abdurrahman Karabulut diyar kirku de rapora bizişki adli de du derman hatne ditin tespit kirin. Karabulut des şan kirku ditna van dermanan iddiaya ku rojin qaşo hat iddiaya ku hatiye behoş kirin u be behçikandini hatiye kuştun zede dike. Karabulut ji kanal heştere diyar kirku tespit kirna DNA du meran merin judaj yen liser laşe rojine egera kuştina ve egera xo kuştine betalke u gumana kuştina ve zede tirdike. Di dosyeye de li ser biryara serdozgeriye ji rektore zangeha wani ebnave Hamdullah Şevli u braziye ve Enes Şevli numuneyin DNA hatine vergirtin. Her vaha telefona rojine ji bo vekirine ji psporen derveyi valat reji hat yaşandın. Tepayin ku agahiyen de telefone de zelaliyen ve binin ser peyvendiye ve yen bere vundatır bike. Lepirsinin liser koma Süleyman Hilmi Tunahan kuvveke Süleymancıyan tenaskirin berdağındıkın. Gumanin liser kuştuna saruke beri yivye kumi ji aliye saruke naha ye girtiye rexsini ve zededibin. Efkom ku ji sal 1950 virve çalake u liser mezheba nakışbendi dixebite bi perverdehiye oli o xerxwaziye despedike. U naha ji jihela hukumeti ve veki komake suç te lekolin kirin. Ligori tomaren dadveri saruke beri ye rexsini ebnave Arif Ahmet Deniz oğlu de hafta iluna 2016'dan da bi awaye ki xwazayî ji ber felça mejî miriye. Piştî dijwarkirina lêpirsînên li ser rêxistinê û girtina serokê